0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık? Alalım ama nereden?
2: Duymadın mı? Zebra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
3: Fiyatlar nasıl?
2: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
3: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Reklamları dinlediniz.
1: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
1: Reklam.

Dünyanın her yerinden dinlemek için radyotuzgölü.com.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Tuz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Dedim ya güzelim, kaybolmuşum hayalle gerçeğin arasında. Sen misin hayal, yoksa sevgin mi anlamadım. Çünkü sen gayet rahat ve tasasız duruyorsun. Yüklemişsin derdini tasanı bana, halinden gayet memnun görünüyorsun. Ama şunu unutma ki güzelim, sen benim için bir hayal, sen benim için bir unutulan. Sen benim için bir sevgi katilisin, sevgi katilisin, sevgi katilisin.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
4: Reklamları dinlediniz. Artık misafirsiniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere vaz çektim isyanlardayım.

0: both.
1: Kimi mutlu etmiş ki aşk?

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Bu şehir

0: bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak da kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
3: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimler, zimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklam.
2: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
7: Reklam.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış, ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, RTÜK yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
3: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlk

0: Öğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet. 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres: Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Koçhisar Ankara. Telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
7: Reklamları dinlediniz.

0: feda olsun.
1: Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tüm Erkan Söğütlü mikrofon karşısındayım değerli dinleyenler. İyi müziği yine bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşacağız 120 dakika yakın. Yerlerinizi almaya devam edin. Keyifli bir müzik arasıyla yine bir soluklanalım. Sonrasında yeniden buradayız.

7 Ağustos 2026 günlerden Cuma, haftanın en sevilen günlerinden birisi değil mi? Çünkü haftanın son çalışma günü ve daha çocukluktan beri hep böyle Cuma olunca tatil başlardı ya. O yüzden Cumaların yeri bizde ayrıdır diyelim efendim. Günün keyifli şarkılarıyla festival sizlerle olmaya devam ediyor. En mutlu gün Cuma'da.

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Haziran'da düzenlediği LGS sınavının ardından tercihler de yapıldı ve tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta 2 gün önce açıklandı. Sınavlı öğrenci olan okullar için açılan 198.905 kontenjanın 190.473'ü dolmuş. Yerleştirme oranı ise bu yıl %95,76 olmuş efendim. İlk yerleştirme sonuçlarına göre Türkiye'nin en yüksek puanlı alan liseleri de belli oldu buna göre. Zirveden sona doğru şöyle bir inceleyeceğiz, ayrılmayın, geliyoruz birazdan.

Güne dair sevilen şarkılarla 7 Ağustos 2026 Cuma gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifle geride bırakmaya devam eden tüm şarkıları dinleyicilerimizi selamlayalım efendim. Güzel bir gün olsun. Hafta sonu planları da yavaş yavaş devam ediyor. Şöyle Cuma gününde hafta sonuna dair hatırlatmalarda bulunalım. Bugün de başladı gerçi o yoğun sıcaklar. Yarın da devam edecek en noktasında. Bu yükselen nemle birlikte aslında termometreler ne kadar 35 dese de belki 50-55 dereceleri bile hissedeceğiz. Nem çünkü çok artıyor ve hissedilen sıcaklığın da beraberinde artması bekleniyor, hatırlatalım.

Güne dair sevilen şarkılarla 7 Ağustos 2026 Cuma gününde sizlerle olmaya devam ediyoruz. Evdenin değiş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde keyifle geride bırakmaya devam eden tüm şarkıları dinleyicilerimizi selamlayalım efendim. Güzel bir gün olsun, hafta sonu planları da yavaş yavaş devam ediyor. Şöyle Cuma gününde hafta sonuna dair hatırlatmalarda bulunalım. Bugün de başladı gerçi o yoğun sıcaklar, yarın da devam edecek en noktasında. Bu yükselen nemle birlikte aslında termometreler ne kadar 35 dese de belki 50-55 dereceleri bile hissedeceğiz nem. Çünkü çok artıyor ve hissedilen sıcaklığın da beraberinde artması bekleniyor, hatırlatalım.

haftanın son çalışma gününde keyifli şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Benzin ve petrol fiyatlarındaki değişikliklere şöyle bir göz atalım. Otomobillerinde beni dinleyenler için petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıta da indirim geliyor. Brent petrolün 80 doların altına sarkmasının ardından benzinde 4,33 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor. İndirimin akaryakıt pompalarına yansımayacağı tamamının özel tüketim vergisine mahsup edilmesi beklenirken son kararı üst makamların vereceğini de belirtelim. Ne yapılmıştı bu İran savaşı başladığında petrol fiyatları çok artınca devlet de bir özel tüketim vergisine bir eşel sistem getirmişti. Yani zam geliyordu petrolü ama devlet alacağı vergiden kısarak bu zammın vatandaşa yansımasına engel oluyordu. Sonra fiyatlar düşmeye başlayınca da tabii ki ne yapıyor devlet? Orada zarar ettiği vergiyi bir şekilde alacak tabii. Şimdi de işte o vergileri gelen indirimlerle birlikte toplamaya başladı.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız?

0: Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
1: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
2: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçsar Ankara, pazar yeri karşısı.
3: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
4: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
5: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
4: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
5: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
4: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
5: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
4: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
5: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
4: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
5: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
4: Telefon 0538 740 6177.
5: Şerefli Koçhisar.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
6: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
8: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
9: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
8: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
9: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
8: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
9: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
8: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
9: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
8: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
9: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
8: Telefon 0538 740 61 77.
9: Şerefli Koçhisar.
10: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Meyhaneci sarhoşum bu gece, aşığım aşık çal bu gece, tak etti canıma yalnız her gece, iç

sevince. Günaydın sevilen şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar. Çiftçilerin zaman zaman isyanlarını duyuyoruz değil mi efendim? Şimdi yine bir çiftçinin bir isyanı. Çiftçi Sergen Doğan tarlada toplam 150 bin liraya satabileceği 6 ton patatesi ücretsiz dağıttı. Çuvallar 10 dakika içinde tükendi. İzdihamı da polis ve zabıta ekipleri önlemiş değerli dinleyenler. Ürünler tarlada 25 liradan alıcı buldu ve 50 dekar arazisinde 310 tondan fazla üretim yaptı. Rekolteden ve satışlardan memnun olan genç çiftçi kardeşiyle birlikte ürünlerini traktöre yükledi ve pazar alanında ücretsiz dağıtım yapacağını bir gün önceden de sosyal medya üzerinden duyurdu. Helal olsun vallahi ya böyle üreticilere. Gerçekten bazen de bazıları da işte isyan ediyor. Milletin cebine işte uygun fiyatlara vermiyor. Atıyorum domatese diyor ki çok yüksek rakam. İşte zarar edici. Belki çiftçi verse ne yapıyor? Döküyor bu sefer. Aslında bu eylemler yerine bu gibi tepkiler de güzel sonuçlar doğurabilir bence.

Günün keyifli şarkıları ile yolculuk devam ediyor. Sigara içmek size ve sağlığınıza, çevrenizdekilere zarar verir efendim. Bu aralar cüzdanınıza da giderek zarar vermeye devam ediyor. Sigaraya bir zam daha yine çünkü. En pahalı sigara 140 lira seviyesine yükselmiş. Bir grup daha sigara fiyatlarını yükseltmiş. Satılan en ucuz sigara 120 lira olmuş efendim. Artan vergi maliyetlerinin etkisiyle şekillenen yeni listede hazır paket sigaraların yanı sıra 50 gramlık sarmalık kıyılmış tütün paketlerinin de yeni perakende fiyatı 150 lira olmuş efendim. Sağlığa zarar veriyor, cüzdana zarar veriyor. Bırakmanın zamanıdır belki de, değil mi?

Google yapay zeka alanındaki üst düzey yönetim kadrosunda önemli bir değişikliğe gitti değerli dinleyenler. Bizi de yakından ilgilendiriyor bu değişiklik çünkü. Şirket Google DeepMind'in kıdemli başkan yardımcılığı görevine ODTÜ mezunu Türk mühendis Koray Kavukçuoğlu'nu getirmiş. Kavukçuoğlu yeni görevinde Google'un yapay zeka araştırmaları, Gemini modeli ve geliştirici ekiplerin yönetiminden sorumlu olacakmış. Bundan böyle.

Japon bilim insanları yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas erimesini sadece durdurmakla kalmayıp kas hormonlarını da adeta süper şarj eden yeni bir antioksidan bileşik keşfetti. Fareler üzerinde başarıyla test edilen bu devrim niteliğindeki buluş, yaşlılıkta bile güçlü kaslara sahip olmanın kapısını aralıyormuş değerli dinleyenler. Araştırmayı yürüten biyolog edetikleri bu sonuçların beklentilerin çok ötesine de geçtiğini ifade etmiş. Gerçekten bilim hızla ilerliyor. Bakalım ne olacak bu işin sonunda, değil mi?

Avrupa genelinde giderek derinleşen kamyon şoförü eksikliği küresel tedarik zincirini de kopma noktasına getirdi. Aylık 137.500 lirayım olan maaş tekliflerine rağmen çalışacak personel bulamayan nakliye şirketleri çareyi deniz aşırı ülkelerden işçi getirmekte ararken krizin nakliye maliyetlerini ve teslimat sürelerini dünya çapında da olumsuz etkilemesi bekleniyormuş.

SpaceX'e ait bir Falcon 9 roketinin görevini tamamladıktan sonra uzayda kontrolsüz şekilde sürüklendiği üst kademe yaklaşık 18 ay sonra ay yüzeyine çarptı. Bilim insanları şimdi çarpmanın izlerini doğrulamak için yeni krateri arıyorlarmış değerli dinleyenler. Çarpma bu arada uzay çöpleriyle ilgili tartışmayı da yeniden gündeme getirdi. Uzay çöpleri risk oluşturuyor mu? Artık bence bu soruyu sormaya gerek yok. Risk oluşturduğu şüphesiz bir gerçek görebiliyoruz, değil mi?

Hanımlar beyler, güne dair en sevilenleri sizlerle paylaşabilmek adına festivalde ben Tümerkan Söğütlü 120 dakikaya yakın buradaydım. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Pazartesi gününde yeniden keyifli şarkılarla festivalde burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Herkese merhaba, ben Nurgün Karahan. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Suudi Arabistan'a günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğini bildirdi. Erdoğan'ın gerçekleştireceği ziyaret dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından yayımlanan bildiride terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmış. Ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahının teminat altına alınması istikametinde tarihi bir merhaleyi teşkil eden çalışmaların müteakip aşamalarına ilişkin istişarelerde bulunulmuştur denildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda milletvekilleri hazırlanacak rapora ilişkin görüş ve önerilerini sundu. Milletvekilleri raporda akran zorbalığına sıfır tolerans, dijital vatandaşlık eğitimi, risk altındaki çocuklara erken ulaşabilen bir sistem, RTÜK yasası ve bireysel silahlanmaya ilişkin önerilerin yer alması gerektiğini belirtti. Masak Ahbap'ın banka hesaplarını mercek altına aldı. Raporda para transferlerinin milyonlarca lirayı bulduğu vurgulandı. İyi niyetle yardım edenlerin suçtan zarar gören konumunda olduğunun altı çizildi. Soruşturmada ünlü isimlerinde yaptığı bağışların hangi kişi veya şirketlere aktarıldığı, amacı dışında kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor.
2: Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
3: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
5: Reklamlar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97 Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
6: Pasifik Su Arıtma.
0: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefonu 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
6: Pasifik Su Arıtma.
7: en güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. Mis Yemek. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
8: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
8: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
9: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
10: Alalım ama nereden?
9: Duymadın mı? Sivriha Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
10: Fiyatlar nasıl?
9: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
10: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar Ankara, telefon 0532 464 33 21, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
11: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
2: Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
5: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
5: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
4: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
3: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
4: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
3: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
4: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
3: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
4: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
3: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
4: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
3: Telefon 0538 740 61 77.
4: Şerefli Koçhisar.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanıdık. tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: İncinmişsin dedi.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.

Sadece kaşıklarla.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüşmek üzere bugün toplanacak. Düzenlemenin komisyon aşamasının ardından genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. AFAD Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin merkez üssünün Marmaris'e 73,6 kilometre mesafede olduğu öğrenildi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşımını tiyatro diplomasisi olarak nitelendirerek gerçekleri kabul edin ve taahhütlerinizi yerine getirin dedi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayı

0: Uganda'da ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
0: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme...

0: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
1: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.
2: Şoför abla radyolarda.

0: Kimi yük taşıyor, kimi yolcu, kimi ise sevenleri kavuşturuyor birbirine. Tek dostları dudaklarından dökülen iki kırık ezgi, yarım yamalak ıslıklarla hatırlanan hüzünlü bir türkü. Dünyalarını dört teker üzerine kuran şoför arkadaşların yüzlerinde minik bir tebessüm için tüm çabası. Zorunlu istikamette beyaz şeritler üzerine sevdiklerinin adlarını yazmak, hayatlarını kolaylaştırmak ve uzakları yakınlaştırmak.
1: Ben şoför Nalan. Merhaba.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
3: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
3: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
3: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
3: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
3: Telefon 0507 604 46 00.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: 104.1 frekansında radyo yolcularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimiz de ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
2: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
2: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
1: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
2: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
1: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
2: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
1: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
2: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
2: Telefon 0507 604 46 00.
1: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

30 gün çiçek galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğim ustamızıyla. İkici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz.

0: 104.1 Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.
1: Evet, Tuz Gölü Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler, araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın, saatimiz günümüz belli olsun. 0507-604-46-0 0507-604-46-0 rezervasyon hattımız.
2: Tuz

0: 104.1 frekansında radyocularımızla radyotuzgül.com üzerinden de Türkiye ve dünya genelinde dostlar internet üzerinden bizleri takip edebilirler. Bir yandan mesajlarımız, isteklerimize ulaşmaya devam etsin. 0552-610-1060 aracılığıyla iletişim kurabiliriz arkadaşlar.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzeller Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.
2: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
3: Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuz Gölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
3: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
2: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
3: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
2: çiçek törf toprakları ve besin vitaminleri,
3: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
2: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri Tuz Gölü Çiçek Galerisinde.
3: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuz Gölü Çiçek Galerisi.
2: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
3: Telefon 0507 604 46 00.
2: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

0: Şoför abla radyolarda. Radyolarda.
1: Evet, Tuzgün Çiçek Galerisi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. İkinci Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da hizmetinizdeyiz. Çiçek siparişlerimiz için 0507 604 46 çift 0 0507 604 46 çift 0 şarkı siparişlerimiz için 0552 610 1060'dan bizlere ulaşabiliyor dinleyenlerimiz. Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Sevgili dostlar, Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeleri için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız. Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımızla ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
1: Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: İnsanı mutlu eden unutulmamak ve hatırlanmaktır. Tuzgölü Çiçek Galerisi olarak özel günlerinizde yanınızdayız ve daima sizinleyiz.
1: Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler,
0: yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller,
1: sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji,
0: çiçek, törf toprakları ve besin vitaminleri,
1: gelin, nişan ve sünnet süslemesi,
0: sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri, Tuzgölü Çiçek Galerisinde.
1: 25 yıldır sevdiklerinizi mutlu etmek için tercih ettiğiniz doğru adres Tuzgölü Çiçek Galerisi.
0: Adres Ekici Mahallesi Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz.
1: Telefon 0507 604 46 00.
0: Her doğan günle içinizde yeşeren umut çiçekleriniz hiç solmasın.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız.

Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla huzurlarınızdayız sevgili dostlar. Tuzgül Çiçek Galerisi'nde yok yok. Özellikle sezon da açılıyor artık yavaş yavaş. Bu yaz cemiyet yapacaklar, evlenecekler. Araç süslemeler için şimdiden rezervasyonlarınızı yaptırmaya başlayın ki o gün bir karışıklık olmasın. Saatimiz, günümüz belli olsun. 0507 604 46 çift 0. 0507 604 46 çift 0 rezervasyon hattımız. Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla devam ediyor. Birlikteliğimiz tüm hızıyla saatlerimiz 14'ü gösterinceye değin. Yine en güzel şarkıları, zamanı hep birlikte paylaşabiliriz. Bir yandan mesajlarımız da ulaşmaya devam etsin. Düğüncüler, Güzeller Alışveriş Merkezi'nden 20.000 TL ve üzeri alışverişlerimizde gelinliği hediye ediyoruz. Gelinliklerimiz 5.000 TL'den başlayan fiyatlarla Güzeller Alışveriş Merkezi'nde sizleri bekliyor. Uygun olsun diye kilometrelerce uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Güzel Alışveriş Merkezi'ne uğramadan karar vermeyin, uğramadan düğün yapmayın.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Tuz gibi çiçek galerisinde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da. 0507 604 46 40.

0: Gölü Çiçek Galerisi'nde helyum gazı dolumu başladı. Partilerde, organizasyonlarda, açılışlarda, balon süsleme işlerinde kullanılan helyum gazı dolumu Tuz Gölü Çiçek Galerisi'nde. Tuz Gölü Çiçek Galerisi, Ekici Mahallesi Zafer İlk Öğretim Okulu Caddesi Şerefli Koçhisar Ankara'da. 0507-604-46-0.
1: Şoför abla radyolarda. 104.1 Radyo Tuz Gölü. Şoför abla radyolarda. 104.1 Radyo Tuz Gölü.

0: yalnız kalmayı.
1: Sevgili Ahmet, bizlerle programa dahil olmuşuz. WhatsApp'ı henüz açabildik. Bir sıkıntı vardı sabahtan beri. PC'de, diğer PC'de açık o. Bilgisayarı açamadık arkadaşlar. Sus, bağsız durmayın. Geldi mesajlar. Ahmet demiş ki vazgeç. Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası çalar mısın? Aynen abi, çalarım. Evet, Tuzgül Çiçek Galerisi Güzeller Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumazı'yla 13.42 Türkiye'nin saatleri. Ayşegül buradaymış. O da demiş ki çal kemancı, gelmeyecek bu yalancı çal. Ya siz anlaştınız mı geldiniz bu çocuklar? O da Ali Kınık, o da Ali Kınık ya. İki tane Ali Kınık peş peşe mi yapıp Ali Kınık konseri mi verelim buradan? Ali Kınık'tan istiyorum diyor. Çal kemancı, gelmeyecek o yalancı. İki tane. Araya başka bir şeyler alalım. Sevgili Abdullah bizlerdeymiş. O da mesajlarını silmiş gitmiş. Neyse, o düğüne gitmiştir. Ben onu bulurum akşama. Belki senden, hadi git bir çalalım. Dur bakayım. Semih Cenk'ten Eyvah Neye Yarar çalalım. Sevgili İmparator'dan dinlemeye alışık olduğumuz şarkılardan biridir bu. Diğer sesli mesajların hiçbirini açmıyorum Ahmet. Eğer içinde müstehcen, küfür bir şey varsa hepsini sil. Ya bir aksilik vardır. Açılmamıştır. WhatsApp web kullanıyor kadıncağızda, telefon yok. Olabilir böyle arızalar. Görmemiş olabilir diye düşünmüyorsun. Kızıyorsun hemen bana. O zaman önce senin Ali Kınık'ını çalalım. Kurtlar Sofrası yayında.

0: Yalancı, gelmeyecek o yalancı. Ayşegül Hanım'ın seçimiyle mekanlarımıza konuk oldu. Yapmadığı şey değil Ahmet, bir önceki sesli mesajında söylüyorsun zaten kendi ağzından. Evet, artık yavaş yavaş bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dostlar. Güzeller Alışveriş Merkezi ve Tuzgül Çiçek Galerisi katkılarıyla hazırlayıp sunduk programımızın bu bölümünü. Dinleyen, dinleten, dahil olan, eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Bunu saymayız, yine bekleriz efendim. Hoşçakalınız.
1: Şoför abla radyolarda.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız." dedi. Okullarda üst seviyeye çıkarılan güvenlik önlemlerine bir yenisi daha eklendi. Bakanlıklar arasında imzalanan protokolle 30 bin güvenlik personelinin işe alınacağı öğrenildi. Başvuruların İşkur üzerinden yapılacağı ifade edildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında İstanbul 29. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce derneğin yönetimine kayyum atandı. Kararda ayrıca derneğin tüm faaliyetlerinin dava sonuçlanıp kesinleşinceye kadar tedbiren durdurulmasına karar verildi. Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında makine arızası yapan 119 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi römorkörler eşliğinde Doğan Arslan demir sahasına demirletildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Mayıs ayında ilan edilen Ebola salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 1801'e yükseldiği bildirildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar.
5: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
6: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
6: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
0: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçsar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçlar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
8: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
9: Alalım ama nereden?
8: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
9: Fiyatlar nasıl?
8: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
9: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Kırık Plak.
12: Zamanın tosur raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Sokaktan herkese, sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın son iş günü, günün adı Cuma. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi tam 2 saat boyunca sizlerle buluşmak için geldik efendim. Yine geçmişe doğru güzel bir yolculuğa çıkacağız. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim bugün ilkokul yıllarınıza götüreceğim sizleri. İlkokul yıllarından hafızalarımıza kazınan ve kocaman insanlar olsak da asla unutamayacağımız bazı şeylerden bahsedeceğiz. Güzel bir şarkı hemen arkasından geliyor.

0: Ne kadar enteresan.
1: İlkokulun gerçek hayatın bir simülasyonu olduğunu söylemek pek de yanlış sayılmaz doğrusu. Provasını yaptığımız önümüzdeki 70 yıl boyunca sağlıklı bir şekilde topluma faydalı bireyler olarak yetişmek için ayaklarımız üzerinde durmaya başladığımız bu dönemin hemen hemen hepimizin zihninde sahip olduğu yer kuşkusuz çok ayrı. Kazanılan dostluklar, platonik aşklar ve daha nicesiyle ömrümüz boyunca hatırlayacağımız çok fazla anıyı balyalamak için muntazam bir zaman dilimi ilkokul yılları. İşte bugün ben de sizi zamanda birazcık geriye götürmek ve ilkokul yıllarını şöyle hey gidi hissiyatıyla yad etmeniz için bir takım hatıraları paylaşacağım sizlerle. Güzel bir şarkıyı buluşturalım, hemen arkasından başlayalım.

bugün sizi ilkokul yıllarınıza götüreceğim demiştim. Uzay gemisi teknolojisiyle havasından geçilmeyen kollu kalem tıraşı olanlar kimler? Hatırlıyorsunuz değil mi o kollu kalem tıraşları? Sahip olduğumuz için ne kadar mutluyduk. Kalem açarken adeta çok önemli bir işle uğraşıyormuş havasındaydık. Çünkü onlar o zamanlar gerçekten çok önemliydi. Devam ediyoruz.

malı haftasını hatırlayanlar var mı efendim aramızda? Yerli malıdır ama Çikita muzlarında havada uçuştuğu bir haftadır. Herkes evinden bir şeyler getirir. Kimisi poğaça yapar, kimisi kuru yemiş getirir, kimisi meyve getirir. Ve sınıfın ortasında harika bir sofra kurulur. Hep beraber oturup hem yerli malının önemi anlatılır hem de karnımız doyardı. Ne kadar güzel zamanlardı. Şimdi o birlik ve beraberlik, bilmiyorum ilkokullarda yerli malı haftası hala kutlanmakta mı? Kutlansa bile bu şekilde mi kutlanmakta? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten o günler çok güzel günlerdi. Güzel bir şarkı sonrasında burada.

Efendim bugün sizleri ilkokul yıllarınıza götüreceğiz demiştik. Tekrar silgi yapmak üzere köşeleri aşındırılma suretiyle toz haline getirilen yeşil silgi. Bildiniz mi efendim? Asla güzel silmezdi ve hep defterde de yeşil iz bırakırdı. Ve tabii ki pamukta fasulyeyi yetiştirmeden bahsetmemek olmaz. Tarımcılığa atılan ilk adımdı çünkü o bizim için. Devam ediyoruz.

0: Kırık plak.
1: Reklamlar.
2: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Tarzınıza farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivra Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
2: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
5: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
2: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 69.99 lira, Bay Bayan Atlet 69.99 lira, Bayan Alt 39.99 lira, Erkek Alt 69.99 lira. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536-358-6701.
0: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
1: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
0: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
1: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
0: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
1: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
0: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
1: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
0: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
1: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İl Kokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
0: Telefon 0538 740 61 77.
1: Şerefli Koçhisar.
2: Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçhisar yok.
6: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
7: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
6: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
7: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
8: Tuz Gölü'nün sakinliğini müziğin ritmiyle Radyo Tuz Gölü'nde buluşturuyoruz efendim. Geçmişe yolculuk da yapıyoruz. Daha ne olsun?

gidiyorduk. Bugün ilkokul yıllarınıza götürüyorduk efendim sizi. Asla unutamayacağımız bazı şeylerden bahsediyorduk ilkokul yıllarımıza ait. Fizik sınırları ve esnekliğin sınırlarını zorlayan elastik kurşun kalemlerimiz vardı. Ve anneye yıkatmak için eve götürülen vefakar masa örtüsü. Her hafta sonu sırası gelen öğrenci elinde koca bir poşetle masa örtülerini annesine verir ve annelerimiz o örtüleri mis gibi yapıp pazartesi tekrar okula götürürdü. Kırık plak devam ediyor.

Kırık Plak'tasınız. Ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Bugün efendim ilkokul yıllarınıza götürüyoruz sizi. İlkokuldan asla unutamadığımız şeylerden bahsediyorduk. İstiklal Marşı sonrası hızlıca sıvışmak için kapıya en yakın sıraya kaynak olunan cuma törenleri vardı. Hep bir ağızdan avazımız çıktığı kadar İstiklal Marşı'nı okurduk ve biter bitmez çıkış kapısına doğru koşarak öğretmenden yediğimiz azarla tekrar paşa paşa yerimize dönmek zorunda kalırdık. Kırık Plak devam ediyor.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam etmekte. Efendim, beslenme çantaları vardı eskiden pembe ve mavi olarak. Kızlar pembe beslenme çantalarını getirirdi, erkekler mavi beslenme çantalarını getirirdi. Haşlanmış yumurta ve tostun yılmaz bekçisiydi o beslenme çantaları. Ne kadar da tatlı gelirdi oradan yaptığımız beslenmeler.

harika şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte. Şehrin en iyisindesiniz ve ben Nurgün'le berabersiniz. İlkokul nostaljisi yapıyorduk efendim bugün. Alındığı takdirde havasından geçilmeyen ve arkadaşlara fors atılan yıldızlı pekilerimiz vardı. Eskiden defterimize bir yıldız bir de yanına pekiyi aldık mı öğretmenden? Değmeyin keyfimize. Ve çocuğunuz zeki ama çalışmıyor aforizmasının tarihte ilk kez ortaya çıkışı. Veli toplantıları. Hem heyecanlı olurduk hem de çok korkardık. Devam ediyoruz.

plakta yavaş yavaş programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bugün efendim ilkokul yıllarına götürüyorduk sizi ve ilkokuldan unutamadığımız şeyleri paylaşıyorduk. Karasal iklimin yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olması. Hayat bilgisi kitabını hatırladınız sanırım. Ve son olarak pazartesi ilk dersi yapılan mendil ve tırnak kontrolü vardı. Hiçbir zaman öğretmenler bunu yapmayı atlamazlardı. O zamanlar her şey çok daha güzeldi. Öğretmene değer verilirdi. Öğretmene saygı gösterilirdi. Maalesef şimdilerde yavaş yavaş o saygıyı ve değeri kaybettiğimizi düşünüyorum. Çok yazık ve çok üzücü. Güzel bir şarkı, sonrasında veda zamanı.

günlük bize ayrılan sürenin yine maalesef burada sonuna geldik efendim. Koca bir haftayı geride bıraktık. Malum cumartesi pazar sizlerle beraber değiliz. Ama pazartesi günü yine aynı saatte Kırık Plak'ta ben Nurgün bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz efendim? Pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Harika bir hafta sonu geçirin. Hoşça kalın.

0: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
1: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
3: Ekonomi.
2: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
1: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bugünlük bize ayrılan sürenin burada maalesef sonuna geldik efendim. Radyo Tuz Gölü'nde yarın yine aynı saatte tekrar buluşacağız, tekrar görüşeceğiz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın. Tabii ki bölgenin güçlü sesi Radyo Tuz Gölü'nden ayrılmayın.
4: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi, Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı, 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 5197. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizde yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
8: Alalım ama nereden?
7: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
8: Fiyatlar nasıl?
7: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
8: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
0: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçlar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçlar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 38 94. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Pazar yeri karşısı. Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su Arıtma.
9: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545-166-9306. Şerefli Koçhisar.
5: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
6: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
5: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
6: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
5: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
6: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
5: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
6: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
5: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
6: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
5: Telefon 0538 740 61 77.
6: Şerefli Koçhisar.
1: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara, pazar yeri karşısı.
3: Abi bahar geldi, şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivriyan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42 Taksim 23, Şerefli Koçhisar, Ankara. Telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
7: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
8: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
7: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
8: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
7: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
8: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
7: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
8: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
7: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
8: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22, Şerefli Koçhisar.
7: Telefon 0538 740 6177.
8: Şerefli Koçhisar.
9: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
10: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
9: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
10: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
11: Zirve zirve duygama.
5: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Tarzınızla farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinize görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin. Kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri, hepsi tek adreste. Şerefli Koçlar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmak ve kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres: E90 Karayolu Cemre AVM karşısı. Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka Şerefli Koçlar yok.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer.
11: Pasifik Su Arıtma.
2: Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri.
11: Pasifik Su Arıtma.
2: Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma. Telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma. Çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır.
11: Pasifik Su Arıtma.
12: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 çift 0.
13: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş. Bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş. En şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş. Spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş. Marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş. Keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş. Şık gömlekler 299 lira 99 kuruş. Erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş. Kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş. Çocuk alt 39 lira 99 kuruş. Bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş. Bayan alt 39 lira 99 kuruş. Erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizde, fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek.
14: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Kimi mutlu etmiş ki aşk? Beni mutlu etsin bırak. Bu ayrılığa bir suçlu arıyorsa.

0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan ortak savunma anlaşması imzaladı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı anlaşmanın bölgesel barış, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi hedeflediğini belirterek 3 ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tamamına yapılmış sayılacağını açıkladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıl sonra yakalanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin beyanları doğrultusunda Marmaris'te gömülü olduğu iddia edilen silah ve mühimmatların bulunması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanlığı 30 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 104 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Avustralya'nın Victoria eyaletinde H5N1 türü kuş gribi vakalarının artmaya devam etmesi üzerine kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulmasına karar verildi.
0: Cemre Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinlediniz.
2: Ekonomi.
1: Serbest piyasada gram altın 6494 lira 81 kuruş, Amerikan doları 47 lira 65 kuruş, euro 54 lira 93 kuruş, sterlin 64 lira 14 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 83 dolar 11 sent, bir bitcoin 64.343 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.798 puandan işlem görüyor.
0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinliyorsunuz.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul'un batı, Çanakkale'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

0: Güzeller Alışveriş Merkezi'nin hazırlamış olduğu hava durumunu dinlediniz.
1: Spor. Trabzonspor'un renklerine kattığı dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah için Papara Park'ta on binlerce taraftara açık imza töreni düzenlendi. Coşkulu buluşmada bordo mavili taraftarlara üçlü çektiren Salah, "Keşke Türkçe konuşabilseydim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada sizlerle tarih yazmak istiyorum." dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove'yi 1-0 mağlup etti. Süper Lig ekiplerinden Samsun Spor Polonya ekibi Piast Gliwice'da forma giyen Polonyalı stoper Igor Drapinski ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. TFF 1. Lig ekiplerinden Sivas Spor transfer yasağının kalkmasıyla birlikte Hamilton, Burak Kapacak, Süleyman Özdamar ve Salih Kavrazlı ile sözleşme imzaladı.
2: Haberleri dinlediniz. Gelişmelerle tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
4: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
5: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15 bin TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5 bin TL'den başlayan fırsatlarla.
4: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20 bin TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
5: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
7: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
7: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
7: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
7: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
7: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 61 77.
7: Şerefli Koçhisar.
0: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
8: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanıdık. tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçlar. Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 0714 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır. Ağrılarınız yaşam kalitenizi düşürmesin. Fizyoterapist Yağmur Turunç Özel Sağlık Meslek Hizmet Biriminde bel ve boyun fıtığı, duruş bozuklukları, skolyoz, eklem ağrıları, spor yaralanmaları, ameliyat öncesi ve sonrası rehabilitasyonla nörolojik rehabilitasyon alanlarında kişiye özel değerlendirme ve tedavi programları uygulanıyor. Hareketin gücünü yeniden keşfetmek ve sağlıklı bir adım atmak için fizyoterapist Yağmur Turunç'a bekliyoruz. Randevu ve bilgi için 0546 773 3894. Adres Tuzla Mahallesi, Aziz Mahmut Hüdayi Bulvarı numara 37 Taksim A, Şerefli Koçlar Ankara, pazar yeri karşısı.
9: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
10: reklamları dinlediniz.

0: reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli koşullarda yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı Karşısı, Zambak Sokak numara 2 Taksim A, Şerefli Koçlar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536 358 6701.
3: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
4: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
3: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun, uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
4: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
2: Sağlıklı yaşamın ilk adımı temiz ve güvenilir sudan geçer. Pasifik Su Arıtma. Pasifik Su Arıtma olarak eviniz ve iş yeriniz için kaliteli su arıtma sistemleri. Pasifik Su Arıtma. Filtre değişimi, bakım ve teknik servis hizmetleri sunuyoruz. Aileniz için daha sağlıklı, daha lezzetli ve güvenilir suya şimdi ulaşın. Bizi hemen arayın. Pasifik Su Arıtma, telefon 0553 593 1162. Pasifik Su Arıtma, çünkü sağlığınız en değerli yatırımınızdır. Pasifik Su
5: Arıtma. Tarzınıza, farkınızı yansıtacağınız harika mobilyaları görmeye hazır mısınız? Her bütçeye uygun, şık, konforlu, yüksek kalitede özel üretim imkanı sunarak evlerinizi yenilemeye Sipahiler Mobilya olarak biz hazırız. Koltuk takımından yatak odasına, yemek takımından televizyon sehpalarına kadar evinizde görmek istediğiniz tüm mobilyalar Sipahiler Mobilya ile burada. Özel üretim imkanıyla hızlı ve güvenilir şekilde hizmet veriyor, evlerinizi zevklerinize göre yeniliyoruz. Hem de harika kampanyalarımızla, üstelik teşhir ürünlerimizle kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor. Sezon bitmeden mağazamızı ziyaret edin, kampanya ve hediyelerimizden yararlanın. Mağazamıza çaya bekleriz. Hacı Enbiya Mahallesi E90 Karayolu numara 34 Cemre AVM karşısı. Sipahiler Mobilya 0537 489 07 14. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz? Ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok. Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı. 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Mis Yemek. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
6: Hayalinizdeki evi arıyorsanız doğru yerdesiniz.
3: Güvenin, kalitenin ve sağlamlığın adresi Harun Günel İnşaat.
6: Modern yaşam alanları, ferah 2+1 ve 3+1 daire seçenekleriyle sizi bekliyor.
3: İster yatırım, ister huzurlu bir yaşam. Aradığınız her şey burada.
6: Temelden çatıya, müstakil yapılardan anahtar teslim projelere kadar her aşamada profesyonel hizmet sunuyoruz.
3: Çünkü biz sadece bina değil, güven inşa ediyoruz. Üstelik Günel Ticaret Hırdavat'la tüm inşaat malzemeleri tek noktada.
6: Kaliteli ürün, uygun fiyat ve güvenilir hizmet anlayışıyla yanınızdayız.
3: Yeni bir başlangıç yapmak, sağlam bir yatırım yapmak ve iyi ki burayı seçmişim demek istiyorsanız Harun Günel İnşaat sizi bekliyor.
6: Unutmayın, sağlam bir gelecek doğru temelle başlar.
3: Günel Ticaret, Ekici Mahallesi Zafer Okulu Caddesi, Zafer İlkokulu yanı 40 Taksim 22 Şerefli Koçhisar.
6: Telefon 0538 740 6177.
3: Şerefli Koçhisar.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

güzeldir, yaşamak güzel. Bir aşkı gönülde taşımak güzel. Yıkıldığın yerde küsme bahtına, hayata yeniden başlamak güzel. 3 günlük dünyanın başka nesi var? Baksana, herkesin sevgilisi var. Uzatsan elini birisi tutar. Boş verip her şeye, yaşamak güzel.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Şerefli Koçlar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisarix yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı

0: İşte müzik. Lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, otokozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisarix kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisarix. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1, iletişim 0545-166-9306, Şerefli Koçsarı. Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçsar'da.
1: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
0: Güvenilir, kaliteli ve zamanında teslim edilen inşaatların temeli. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Anahtar teslim inşaat, kaba ve ince yapı işleri, tamir ve tadilat, dış cephe montalama, alçı, kartonpiyer, harfiyat, yıkım ve enkaz kaldırma hizmetlerinde profesyonel ekibimizle yanınızdayız. İster yeni bir yapı inşa edin, ister mevcut yapınızı yenileyin. İşinizi sağlam temeller üzerine kuruyor, kaliteli malzeme ve titiz işçilikle hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Yeter ki siz hayal edin, gerisini seyredin. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat. Detaylı bilgi ve ücretsiz keşif için hemen arayın. 0530 638 07 14 0532 550 51 97. Sipahiler İnşaat ve Hafriyat, güvenle başlar, kaliteyle tamamlanır.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler, abiye fiyatına 5000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerinde ise gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM, Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi, ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market. Bu şehrin markası.
0: Reklam.
2: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyafet.

melekler ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin. Sen benim gözümde

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
2: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır, yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
1: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
2: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da.
3: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10.000 kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4.000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi. Şerefli Koçhisar'da otomobil bakımında yeni bir çağ başlıyor. Hisar X yeni nesil oto yıkama şimdi hizmetinizde. Aracınız için A'dan Z'ye profesyonel bakım, oto yıkama, oto kuaför, detaylı iş temizlik, lastik basınç ve soğutma sıvısı kontrolü, oto kozmetik ürünler ve aksesuarlar. Hepsi Hisar X kalitesiyle. Bayan müşterilerimiz içinse özel hizmet, aracınız adresinizden alınır. Temizlik sonrası tekrar adresinize teslim edilir. Modern ekipman, yeni nesil hizmet anlayışı ve mükemmelliğe adanmış bir ekip. Aracınıza değer katmak için buradayız. Hisar X. Aracınızın hak ettiği özen burada. Adres: Sanayi Mahallesi, Eski Sanayi Sitesi, Adliye Binası Karşısı, Atak Sokak numara 3 Taksim 1. İletişim 0545 166 9306. Şerefli Koçhisar.
4: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres: Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Dikkat, dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Reklam.
3: Cemre Market. Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçhisar'ın kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, Cemre Market, bu şehrin markası.
6: Reklam.

0: Dün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
1: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
2: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuz Gölü.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi? Doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505 512 5095. Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

en son ki hali. Dalında kuruyan yaprak misali, kopup düştün yere, sessiz sedasız. Kopup düştün yere.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar. En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
2: Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da düğün hazırlığı demek, heyecan demek, mutluluk demek. Ama bazen de daha uygun nerede bulurum diye kilometrelerce yol gitmek demek.
3: Peki gerçekten gerek var mı? Hayır yok. Güzeller Giyim AVM'de şimdi tam zamanı. Özel dikim tasarım gelinlikler sadece 15.000 TL. Hiç kullanılmamış sıfır gelinlikler abiye fiyatına 5.000 TL'den başlayan fırsatlarla.
2: Üstelik eğer düğün alışverişiniz 20.000 TL ve üzerindeyse gelinliğiniz bizden hediye. Hem uygun fiyat, hem güven, hem de yıllardır yanınızda olan yerel esnaf. Daha ne olsun? Uzağa gitmeyin. En özel gününüz için en doğru adres burada. Güzeller Giyim AVM Şerefli Koçhisar'da mutluluğun başladığı yer.
3: Unutmayın, siz kazandıkça Şerefli Koçhisar kazanır. Güzeller Giyim Alışveriş Merkezi ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
4: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde, binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey, kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Produk.

0: organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095.
1: Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz.
0: Bir Ozan Kıyak imzasıyla.

0: Düğün mü yapacaksınız? Nişan, kına gecesi, doğum günü, festival veya konser mi planlıyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Ozi Prodüksiyon ve Organizasyon Hizmetleri Türkiye'nin dört bir yanında profesyonel ses sistemi, ışık sistemi, dev konser sahneleri, DJ, sunucu ve sanatçı organizasyonlarıyla hizmetinizde. Rezervasyon için hemen arayın. 0505-512-5095 Ozi Prodüksiyon. Hayallerinizi birlikte sahneliyoruz. Bir Ozan Kıyak imzasıyla.
1: Her frekansta en iyisi sadece bizde. Radyo Tuzgün.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Reklamlar.
2: Dikkat dikkat. Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye Bay Bayan ve Çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
3: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi,

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır Şerefli Koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizle yüzünüzle güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuz Gölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, aranjman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuz Gölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş.

0: çip gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçlar'da.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sizin sesiniz Tuzgöl Efendim.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

Aman ısıcağı çoktur, dizi bu asına varmayın.

আমার মরণের বুঝিলে করেছে করেছে ইজে খিস।

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar. Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
2: Alalım ama nereden?
1: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
2: Fiyatlar nasıl?
1: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
2: O zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
3: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42/23, Şerefli Koçlar Ankara, telefon 0532 464 3321, 0552 220 99 11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
4: Güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli arajmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
5: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobanızı yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik mavi, altın yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında, Şerefli Koçhisar'da. Siz hayal edin, Mustafa Mesut İnşaat inşa etsin. Şerefli Koçhisar'da yüzlerce başarılı projeye imza atan Mustafa Mesut İnşaat, villa, müstakil ev ve her türlü inşaat işlerinizle yanınızda. Profesyonel ekip, zamanında teslim garantisiyle kaliteyi ve güveni bir araya getiriyoruz. Adresimiz Sanayi Mahallesi, İlçe Jandarma Komutanlığı karşısı, Zambak Sokak numara 2/A, Şerefli Koçhisar, Ankara. Hayalleriniz sağlam temellere kavuşsun. Mustafa Mesut İnşaat, kalite, güven, zamanında teslim. İletişim 0536

0: 358 6701. Yeni bir ev mi düşünüyorsunuz ya da evinizi baştan sona yenilemek mi istiyorsunuz? Durun, doğru yerdesiniz. Mesutlar İnşaat'la hayalleriniz gerçeğe dönüşüyor. Model model dubleks evler, şık ve modern yüzme havuzları, dayanıklı modelli çelik kalıp bahçe duvarları, 3 boyutlu kilitli taş döşeme uygulamaları, iç ve dış tadilat, yalıtım işleri. Hepsi tek adreste. Şerefli Koçhisar'da kalite, estetik ve sağlamlığın adı Mesutlar İnşaat. Mesutlar İnşaat. Üstelik sadece işi yapmakla kalmıyor, her bütçeye uygun çözümler sunuyor. Çünkü biz parası olmayanın da yanındayız. Karar vermeden önce mutlaka bizi arayın. 0544 798 63 77 adres E90 Karayolu Cemre AVM karşısı Mesutlar İnşaat. Sinan Mesut, yapının ustası, güvenin adresi. Unutmayın, başka şerefli Koçhisar yok.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Tuz Gölü. Tuz Gölü.

0: Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Bizi tüm dünyadan dinleyebilmek için radyotuzgölü.com.
1: Şimdi reklamlar.
2: En güzel hediyeyi de alsanız, yanında çiçek yoksa eksik kalmış demektir. Hatta hediye olmasa da bir çiçek, gönül alırken de, teşekkür ederken de size yardımcı olur. Çeşit çeşit taze çiçeklerin adresi Tuzgölü Çiçek Galerisi. Tam 25 yıldır. Kesme çiçekler, buket, arajman, kır çiçekleri, atakule, canlı ve yapay masa parterleri, saksı çiçek çeşitleri, orkideler, kaktüs, mevsimlik saksı çiçekler, yapay çiçeklerden tanzimli aranjmanlar, teraryumlar ve solmayan güller, sepetler, çelenkler, hoş geldin bebek tanzimleri, peluş ayı ve birçok emoji, gelin, nişan ve sünnet süslemesi, sezonluk mezar bakımı ve mezar çiçekleri. Tuzgölü Çiçek Galerisi adres, Ekici Mahallesi, Zafer İlköğretim Okulu Caddesi'ndeyiz. Telefon 0507 604 46 00.
3: Abi bahar geldi. Şöyle bir motor alsak mı artık?
4: Alalım ama nereden?
3: Duymadın mı? Sivrihan Motor Dünyası taşınmış. Yeni yerine çok büyük motosiklet ve ATV mağazası açmış. RKS, Cuba, Zontes, Benelli, Segway, Skyjet 220 cc'den 2000 cc'ye kadar ATV ve motosiklet modelleri varmış.
4: Fiyatlar nasıl?
3: Çerez gibi her bütçeye uygun. Nakit alımlarda %5 indirim. Uygun fiyat, servis garantisi.
4: E o zaman ne duruyoruz? Hadi gidelim.
5: Serüven Motor Dünyası, senin de bir motorun, bir ATV'nin olsun. Yeni adres Emek Mahallesi E90 Karayolu, Başkent Doğalgaz Bürosu karşısı, numara 42-23, Şerefli Kuşlar Ankara, telefon 0532-464-3321, 0552-220-99-11. Serüven Motor Dünyası, bahar kampanyası başladı.
6: Dikkat dikkat! Kaçıran çok üzülür. Güzeller Giyim AVM'de beklenen ucuzluk festivali başladı. A'dan Z'ye bay bayan ve çocuk, binlerce üründe yılın en avantajlı alışveriş fırsatları sizleri bekliyor. Gardırobunuzu yenilemenin tam zamanı. Bayan tişörtler sadece 249 lira 99 kuruş, bayan kot pantolonlar 399 lira 99 kuruş, kumaş pantolonlar 299 lira 99 kuruş, en şık abiyeler seçal fırsatıyla 749 lira 99 kuruş, spor ayakkabılar 499 lira 99 kuruş, marka tutkunlarına özel mavi jean pantolonlar 749 lira 99 kuruş. Beyler, sizleri de unutmadık. Erkek tişörtler 399 lira 99 kuruş, keten ve kumaş pantolonlar 399 lira 99 kuruş, şık gömlekler 299 lira 99 kuruş, erkek ayakkabılar 599 lira 99 kuruş, kapri ve şortlarsa sadece 199 lira 99 kuruş. Çocuk reyonlarında kasada net %30 indirim sizleri bekliyor. İç giyimde ise inanılmaz fırsatlar. Çocuk atlet 49 lira 99 kuruş, çocuk alt 39 lira 99 kuruş, bay bayan atlet 69 lira 99 kuruş, bayan alt 39 lira 99 kuruş, erkek alt 69 lira 99 kuruş. Üstelik Mavi, Altın Yıldız, Classics ve Lüfyan markalarında kasada birbirinden avantajlı kampanyalar sizi bekliyor. Bugün almazsanız yarın bulamayabilirsiniz. Ailenizle gelin, sevdiklerinizle gelin, alışveriş keyfini doyasıya yaşayın. Güzeller Giyim AVM'de kalite, marka ve avantaj aynı çatı altında buluşuyor. Ucuzluk Festivali sınırlı süreyle devam ediyor. Hemen Güzeller Giyim AVM'ye gelin, fırsatları kaçırmayın. Güzeller Giyim AVM, kaliteli alışverişin doğru adresi. Güzeller Giyim AVM ilçe merkezinde, Ziraat Bankası karşısında Şerefli Koçhisar'da.
7: Mis Yemek, bölgede tek TSE'li toplu yemek firmasıyla sağlıklı ve taze yemek artık bir ayrıcalık değil, bir standart. Günde 10 bin kişiye kadar yemek üretimi kapasitemizle fabrikalardan okullara, düğünlerden cenazelere kadar her an yanınızdayız. 4000 metrekarelik modern mutfağımızda doğal, taze ve günlük yemek üretimiyle fark yaratıyoruz. Siz de Mis Yemek kalitesiyle tanışın, farkı tadın. Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, Şerefli Koçhisar İstiklal Mahallesi, Karaağaç Market Yanı, 0532 629 74 78. Birlikte sofrada, birlikte hayatta. Mis Yemek, kalabalık sofraların güvenli adresi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Aragaz. Reklam.
1: Cemre Market. Memleketin kokusu, memleketin sermayesi, yıllardır değişmeyen bir güven. İşte Cemre Market. Tam 29 yıldır şerefli koçların kalbinde binlerce ailenin alışverişine bereket, sofralarına lezzet katmanın gururunu yaşıyoruz. Yaz geldi, gurbetçilerimiz memleketine kavuştu. Düğünler, nişanlar, kınalar, mevlitler yeniden sokaklara neşe kattı. İşte tam bugünlerde düğün alışverişlerinden toplu gıda ve içecek ihtiyaçlarına, temizlik ürünlerinden ikramlara kadar aradığınız her şey kaliteli markalar ve avantajlı fiyatlarla Cemre Market'te sizleri bekliyor. Toplu alışverişlerde özel fiyatlar, güler yüzlü hizmet ve 29 yıllık güvenle bütçenizi de yüzünüzü de güldürüyoruz. Bu yazın bereketini birlikte paylaşalım. Siz de ailenizle birlikte Cemre Market'e uğrayın. Kaliteyi, hesaplı alışverişi ve samimiyeti yerinde yaşayın. Cemre Market, bu şehrin markası.
0: Reklam.

0: Vay vay vay.
1: Mezarını deşen olmaz, ne olacak enginin halı vay.
0: Ne oluyor bu engalı?

0: Ey Muhammed hürmetleri şikir karında yırmıyor.
1: O söylüyor lan. Gülhan sen bunu duymadın ki.